0: 我吧，没弄呢。
1: 你这你那都没有，反正关键的啊。刚才这个没混，这是今年的吧？怎么混的都没有？Oradan da otur Bolga.
0: Ne?
1: Meryem tatlısı kadar otur.
0: Ye.
1: Meydü ki?
0: Meydü.
1: Evine halka bas Bolga dikerek.
0: Ye. Okum kege da ne güzel. Meryem'in de salı olağaç çakı oldu.